tulimundi benyoke dakika ziri makumi ana mutano zawedeze kitundu ekyokubiri wasigadde dakika tano zoka kuwezo edakiika ekumi zirengedde mukwano gwanga buliriza Luka Modric zilukinangazia atunangazinzizi nangizi kimanyi banange